0: malahum yatubu.
1: Kak Zah ambil summa lam yatubu. Summa lam yatubu. Ulang macam tu.
0: Sum
1: betul? Summa lam yatubu falahum.